Leren birim kıble, momla yurt fayallav. Leren birim kıble, momla yurt fayallav. Benkok, sok, ngalanda kaybok ujublu kırım. Ujulli mayka, sefano kıble yallav. Bay Musa khanena, benkok, sok, ngalanda kaybok ujublu kırım.